0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız. Uzak yıllık ayrılıktan son vatanıge kayttı. Yüklerini koyup, vatan tuprağını opuş uçun oturup, yerge başını koydu. Turup karasa, hamma yüklerini uğurlap geçipti. Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Uzak yıllık ayrılıktan son vataniga qaytdı. Yüklerini koyup, vatan tuprağını opuş uçun oturup, yerge başını koydu. Turup karasa, hamma yüklerini uğurlap geçipti. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.
3: Davom etamiz FM 106.5 Oriyat Dono radiosi 2026 yil 4 iyul sanasi aynan. Mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan hozir birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, Bagama orollarida qirolicha kuni nishonlanyapti. Lesotoda oila kuni ekan bugun, Filippinda respublika kuni. 1886 yil ozodlik haykali Nyu-Yorkka yetib kelgan. 1920 yilda Natalia Sats tomonidan yaratilgan birinchi davlat bolalar teatri Maugli spektakli bilan ochildi. 1946 yil Filippinning mustaqilligi tan olingan va hozir yana bir ajoyib ma'lumotga ko'zim tushdi. Hudug yeyish bo'yicha g'aroyib chempionat o'tkaziladi. Nyu-Yorkda har yili 4-iyul kuni dunyoga mashhur hudug yeyish chempionati bo'lib o'tadi. Unda ishtirokchilar 10 daqiqa ichida, tasavvur qilyapsizmi? 10 daqiqa ichida 70 dan ortiq huduglarni yeb bo'lishlari kerak va g'alati dunyo rekordlarini yangilashadi. Xuddi mana shunday qobiliyat orqali desak ham bo'ladi. Va bugun bo'ydoqlar kuni nishonlanyapti. Mustafa ijrosidagi Xurram Sulton taronasiga navbatni beramiz. Qo'shimcha kun ma'lumotlarini esa sizdan Telegram manzil elektron belgi oriyat.dono1065 da kutamiz. Yetib kelsa tinglovchilar bilan baham ko'rishga tayyormiz albatta.

Yakın anlağıl kim yokov gavurur gülemene indi çakub ziştim maaliden. Lenge yakşan kurunur veli vay vay gami rüzgarlar niyevsa oliden. Aramım yüzün katu haliden aynelemen kuzu koşunu senge iş tuhmatın, eyle bağını vur gülemen ey, beni çok duyuz.

Na ki bulsayı bu tiyay nüktedan Yeni kumnumu seni fikretine canından

İç rapin kom tülaksan Bilmaysan da senge muhtaçligimni O'zingdan

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Uzak yıllık ayrılıktan son vatanıge kayttı. Yüklerini koyup, vatan tuprağını opuş uçun oturup, yerge başını koydu. Turup karasa, hamma yüklerini uğurlap geçipti. Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

sengene ulaştım, sengene berdim. Fakat gamni tuttum, fakat dard azor. Ko'zlaringda farzand, tashvishim ko'rdim. Azobimdan meros, sochingdagi qor.

0: ikki zamon yolg'iz. Boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli. Na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyiga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak. Quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon
1: soyang

Yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni.

xadime tong otadi. Kun chiqadi xadime. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kim?